Fetteren politin, de kush nak achit. O kush nuk pedim. Fetteren politin, fetteren politin, de kush nak achit. O kush nuk pedim.